0: 马伊拉，别只顾着说话，赶紧收拾一下，隔壁王叔叔等着我们呢。
1: 马伊拉，你一直在看手机，不停地说什么呢？
2: 爸爸，我正在做预告短视频，到了农家乐我要现场直播。
1: 女儿，短视频是什么意思？
2: 爸爸，短视频的言声的言言现场直播的言能买单的比方是的言言
1: 短视频的言声现场直播的言能买单的比方是的言言的学会了。
0: 孩子他爸，赶紧走吧，老王他们在等着咱们，
3: 可别让人家久等了。
1: 好的，马上。
4: 卡斯姆大叔，你们都准备好了吗？
5: 王叔叔来了，我们早就准备好了，听说邻村的农家乐做得特别红火。
6: 咱们两家真是有福气，邻里相处这么多年就跟一家人一样，每次出去玩得都很开心呐。
1: 老王，来来，我们正准备出门呢。马伊拉，刚老王说的福气邻里相处是什么意思？
2: 福气的言 Bacht Ahmet 的言邻里相处的言 Koşnala ara arlışıp ötmek 的言老王大哥 Biz işte aile kişiler hakikaten bahtlıkkenmez Şunca yıllardan buyan Hüddü bir aile kişilerdek ötüvatımız deydu
1: 福气邻里相处学会了老王说的没错Kızım Yıraktaki tukandın yıkındaki koşuna ela diyen gepne devlet ortaklılığı kandak ibadileyemez.
2: Bu ne dada? Yuen çin buru cin lin desek buludu.
1: Dui, dui. Yuen çin buru cin lin. Juzay yikar juşi yuen fın. Şeyca yuşi do yu huşan bancu. Ce fın lin li çin şi fın cin gui.
2: 就是爸爸刚才的一句话也可以这样说，谁家有事搭把手，帮助换成搭把手，这句话听起来更加接地气。搭把手的言 yardım kolunu sunuş 的言言
1: 搭把手，嗯，明白了。
0: 好了好了，咱们边走边聊，赶紧出发去看看人家的农家乐到底好在哪里。